Haustiere haben eine lebenswichtige Aufgabe, die bislang viel zu wenig gewürdigt wurde. Sie bewahren Millionen von Menschen. Das habe ich aus dem Buch von Eckhart Tolles Tierleben gelesen. Pets have a vital role that has been so far too little appreciated until now. They save millions of people from madness. I read that in Eckhart Tolle's book, Tolle's Animal Life. Evcil hayvanların hayatı önemli bir rolü vardır. Bugüne kadar değeri çok az anlaşılmış. Milyonlarca insanı delirmekten kurtarırlar. Bunu Eckhart Tolle'de okumuştum.

kılakla kurşun kılakla sanırlayna havarunu taklu zıkkır kuva kurşun kılakla sana tam kabr kandı taklu ay abrın kubur kalka.